0: Konavatkınını Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
2: Первое информационное радио.
3: В Бишкеке 16 часов.